dargınlığa. Bilseydim bu kadar zor olduğunu. Bilseydim zindandan daha karanlık. Bilseydim hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem etmene. Bilseydim sükutun kar olduğunu.

Odadan çıkar gelirdim, başımı öne eğerdim. Yağmurdan çıkar gelirdim.

Hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her an

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir gün

İşte biz bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bazılarıyla konuştu, bazılarının da derecelerini yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Eğer Allah dileseydi, o peygamberlerden sonra gelen milletler kendilerine açık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat onlar anlaşmazlığa düştüler. Onlardan kimi inandı, kimi de inkar etti. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar.

0: وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ
1: Ey iman edenler! İçerisinde hiçbir alışveriş, hiçbir dostluk ve hiçbir iltimas bulunmayan gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın. İnkar edenler elbette zalimlerdir.

0: Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O diri olup daima yarattıklarını koruyup yönetir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça huzurunda kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Kullarsa O'nun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, saltanatı, gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür.
1: La ikraha fi'd-din kad tebayyana er-rushd min el-gay. Femen yekfur bit-tagut ve yu'min billahi faqad istemsaka bil-urvati'l-wuthqa lanfisama laha. Vallahu semi'un alim.
0: Dinde hiçbir zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan ayrılıp ortaya çıkmıştır. Kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa hiç kopmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur. Allah her şeyi işitir ve bilir.

Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır. İşte onlar cehennemliklerdir ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: Allah kendisine hükümdarlık verdi diye Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, benim Rabbim yaşatan ve öldürendir dediğinde, ben de yaşatır ve öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim, şüphesiz ki Allah güneşi doğudan getiriyor, sen de onu batıdan getir deyince, o kafir şaşırıp kalmıştı. Allah zalim bir topluluğu doğru yola ulaştırmaz.
1: اَوْ كَالَّذ۪ي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٍ

0: Yahut o kimse gibisini görmedin mi ki duvarları çatıları üstüne yıkılmış ıssız bir kasabaya uğramıştı da Allah burayı böyle öldükten sonra nasıl diriltecek demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 yıl bıraktı, sonra tekrar diriltti. Ona ne kadar kaldın diye sordu. O da bir gün veya bir günden daha az kaldım dedi. Allah hayır, 100 yıl kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak, bozulmamıştır. Bir de eşeğine bak. Biz seni insanlara bir ibret kılmak için böyle yaptık. Kemiklere bak. Onları nasıl birbiri üstüne koyuyor, sonra onlara et giydiriyoruz, dedi. Bunlar kendisine açıkça belli olunca, biliyorum ki Allah'ın her şeye gücü yeter, dedi.
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ

0: يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
1: İbrahim de bir zamanlar, "Ey Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster," demişti. Allah, "İnanmıyor musun?" deyince de, "Evet, inanıyorum. Fakat kalbim tatmin olsun diye istiyorum," demişti. Allah, "Öyleyse 4 tane kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra kesip her dağın üzerine onlardan birer parça koy. Sonra onları çağır. Koşarak sana geleceklerdir. Bil ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir," demişti.

Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren bir tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın kudreti çok geniştir ve o her şeyi bilir.

0: بربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Mallarını Allah yolunda harcayıp sonra harcadıklarının ardından başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
0: قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ

Güzel bir söz ve bağışlama, ardından gönül incitilen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve o çok yumuşak davranır.

Ey iman edenler! Sadakalarınızı Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, malını insanlara gösteriş için harcayan kimse gibi başa kakmak ve gönül incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan bir kayanın durumu gibidir ki, şiddetli bir yağmur isabet eder de onu sert bir kaya halinde bırakır. Böyle kimseler kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafir bir topluluğu doğru yola ulaştırmaz.

0: فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
1: Mallarını Allah'ın rızasını kazanmak ve kalplerindeki imanı sağlamlaştırmak için harcayanların durumu da tepe üzerinde bulunan bir bahçenin durumu gibidir ki üzerine bol yağmur yağınca iki kat ürün verir. O bahçeye bol yağmur yağmasa bile bir çisinti düşer. Allah yaptıklarınızı görür.

0: احترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
1: Sizden biriniz ister mi ki kendisinin altından ırmaklar akan, içinde her çeşit meyve bulunan bir üzüm ve hurma bahçesi olsun, kendisi ise ihtiyarlamış bulunsun ve ayrıca zayıf küçük çocukları da olduğu halde bu bahçeye içinde ateş bulunan bir kasırga dokunsun da yanıp kül olsun? Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böylece açıklar.

Ey iman edenler! Kazandıklarınızın helal ve temiz olanlarından ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Ancak gözünüz kapalıyken alabileceğiniz kötü şeyleri sadaka olarak vermeye kalkmayın. Bilin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır. Eşşeytanu

0: Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi tarafından bağışlama ve bol nimet vaat eder. Allah'ın nimeti çok geniştir. O her şeyi bilir.
1: يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ

Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona birçok hayır verilmiş olur. Bundan ancak aklı başında olanlar ibret alır.

0: يعلمه وما للظالمين من أنصار.
1: Harcadığınız her bir harcamayı ve adadığınız her bir adağı şüphesiz Allah bilir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.

Eğer sadakaları açık verirseniz o ne güzeldir. Eğer onları gizli tutarak fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allah günahlarınızdan bir kısmını böylece bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Leys

Ey Muhammed! Onların doğru yola ulaştırılması sana ait değildir. Fakat Allah dilediğine doğru yolu gösterir. Hayır olarak harcadıklarınız kendiniz içindir. Çünkü siz ancak Allah rızasını kazanmak için harcarsınız. Allah yolunda yaptığınız her hayrın karşılığı size tam olarak verilir ve siz hiçbir haksızlığa uğratılmazsınız.

0: iyi alim.
1: Sadakalarınızı kendilerini Allah yoluna adayıp yeryüzünde dolaşamayanlara ve hayalarından dolayı kendilerini tanımayanların zengin sandıkları yoksullara verin. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Onlar yüzsüzlük edip insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak harcadıklarınızı Allah mutlaka bilir.

Faiz yiyenler kabirlerinden ancak şeytanın dokunup çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de ancak faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse geçmişte olan kendisinindir. Yaptığı işin hükmü ise Allah'a kalmıştır. Kim de tekrar faizciliğe dönerse işte onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Şüphesiz ki iman edip salih ameller işleyen, namazı kılan ve zekatı veren kimselerin mükafatı Rablerinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten inanıyorsanız faizden geri kalan hesabı bırakın.
1: فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
0: Eğer böyle yapmazsanız Allah'a ve Resulüne karşı savaş açtığınızı bilin. Eğer tövbe ederseniz ana sermayeniz sizindir. Böylece haksızlık etmemiş ve haksızlığa uğramamış olursunuz.

Eğer borçlu dardaysa eli genişleyinceye kadar ona mühlet verin. Eğer bilirseniz alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır.

0: ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل.
1: Ey iman edenler! Belirli bir süreye kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. Aranızda adaletli bir katip onu yazsın. Katip onu Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan çekinmesin, yazsın. Borçlu olan da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borcundan hiçbir şey eksiltmesin. Eğer borçlu, aptal, zayıf veya yazdıramayacak durumda bir kimse ise, o zaman velisi onu adaletle yazdırsın.
0: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

0: بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.
1: Erkeklerinizden iki de şahit tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa razı olacağınız şahitlerden bir erkek ve iki kadın tutun ki kadınlardan biri yanılırsa diğeri onu düzeltsin. Çağrıldıkları zaman şahitler gelmemezlik etmesinler. Büyük olsun, küçük olsun, onu süresine kadar yazmaktan üşenmeyin. Bu Allah yanında daha adaletli, şahitlik için daha doğru, şüphe etmemeniz için daha uygundur. Ancak aranızda yaptığınız ticaret peşin olursa, yazmamanızdan dolayı size bir günah yoktur.
0: وَاَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ

Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe de, şahide de hiçbir zarar verilmesin. Eğer zarar verirseniz bu sizin için doğru yoldan çıkmak olur. Allah'tan korkun. Allah size en doğrusunu öğretiyor. Allah her şeyi bilir.

0: قلبه والله بما تعملون عليم.
1: Eğer yolculukta olur da katip bulamazsanız alınan rehin yeter. Eğer birbirinize güvenirseniz güvenilen kimse borcunu ödesin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Şahitliği de gizlemeyin. Kim onu gizlerse hiç şüphesiz kalbi günahkar olur. Allah yaptıklarınızı bilir.
0: Lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı.

Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekini gizleseniz de açıklasanız da Allah sizi ondan hesaba çeker ve dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Ona müminler de inandı. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar ve Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini ayırmayız dediler. Ve yine dediler ki, biz işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senin bağışlamanı diliyoruz. Dönüş yalnız sanadır.

Allah hiç kimseye güç yetiremeyeceği şeyi yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kazandığı kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Eğer unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.

Elif, Lam, Mim. Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O diri olup daima yaratıklarını koruyup yönetir.

0: Vallahu azizun intikam.
1: Ey Muhammed, kendisinden önceki kitapları tasdik eden Hak kitabı sana o indirdi. Daha önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti. Aynı şekilde doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ı da o indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, düşmanlarını cezalandırır.

0: Şüphesiz ki yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.
1: Huvellezî yusavvirukum

Sizi ana rahimlerinde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Sana kitabı indiren odur. O kitapta manası açık, muhkem ayetler vardır ki onlar kitabın anasıdır. Bir de manası kapalı olan müteşabihler vardır. Kalplerinde eğrilik bulunanlar fitne çıkarmak ve kendilerine göre yorumlamak için onun müteşabih olanlarına uyarlar. Oysa onların yorumunu Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde ileri gidenlerse biz ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafından gelmiştir derler. Bunlara ancak akıl sahipleri düşünebilir.
1: Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hebelena min ledunke rahme inneke entel vehhab.
0: Onlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi tarafından bir rahmet bağışla. Şüphesiz ki sen çok bağışlayıcısın.

Ey Rabbimiz, sen geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde insanları mutlaka toplayacaksın. Şüphesiz ki Allah verdiği sözden caymaz.

Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'a karşı onlara hiçbir fayda sağlamaz. İşte onlar cehennem ateşinin yakıtıdırlar. Kade bi

0: بهم والله شديد العقاب.
1: Bunların durumu Firavun'un ailesinin ve onlardan öncekilerinin durumu gibidir. Onlar da ayetlerimizi yalanladılar. Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Allah'ın cezası çok şiddetlidir.

Ey Muhammed, inkar edenlere de ki, yakında yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir yataktır.

Karşı karşıya gelen iki topluluğun durumlarında sizin için bir ibret vardır. Onlardan biri Allah yolunda savaşıyordu. Diğeri ise kafirdi ve müminleri gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda kalp gözleri açık olanlar için bir ibret vardır.

0: Kadınlara, oğullara, kantarlarca altın ve gümüşe, otluğa salınmış atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar sadece dünya hayatının nimetleridir. Oysa varılacak güzel yer Allah'ın yanındadır.
1: قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ

0: Ey Muhammed, de ki, bundan daha hayırlısını size haber vereyim mi? Kötülüklerden sakınanlar için Rablerinin yanında altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görür.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet, ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet, nimetleri değiştiren hatalarımı affet, duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin, başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti, çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı, gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım, her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken, onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mapuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

gözlerin yaşlı, benim yüreğim yaslı. Bu aşkta bir umut kalmadı yazık. Seni bir başkası bekliyor artık.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

0: Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
0: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam.

Hadi başlayalım. Yine güzel güzel şöyle özel dakikaları nakış nakış. Evet, renk cümbüşü Evruli'ye boyayalım efendim. Aşkın Sesi bendeniz Benhar Sarıoğlu ve günün en güzel saatlerini işte başlattık. Hoş geldiniz ve aşk olun.

Hadi bana. Eyvallah. Değil, biz yeni başladık daha. Efendim, şu an her neredeyseniz, ofiste, evde, işte odada, salonda, balkonda, bahçede, tarlada, araçta, bilmem, artık neredeyseniz bilmiyorum ama gönlümüz bir, birincisi onu söyleyelim. İyi ki de bizimlesiniz, iyi ki biz de sizlerle birlikte olabiliyoruz, çok şükür. Aşkın yayın hali Ebru Lide, Radyo 7'de. Tabii günün sözü çok güzel yine. Ay bak söylüyorum. Hazreti Mevlana'dan. Ne pişmanlık ne de isyan. Derinden bir keşke, keşke, keşkedir insan.

Dedim ya, ne pişmanlık ne de isyan. Derinden bir keşkedir insan. Bazı şarkılar da böyle o keşkelerinizi ortaya çıkarır ya. Ah, keşke dediğiniz. Keşke demesek keşke aslında. Ama işte önceden kestiremiyorsunuz bazı şeyleri. Efendim Radyo 7'de öyle eserlerden biri Gönül Dağı. Ve tabii ki aşkın yayın hali Ebru'lu farkıyla.

gizli gizli. Ah. Efendim. Ağlama yar. Ağlamak güzeldir. Sezen de der ya şarkısında, ağlamak güzeldir diye. Ama biz de hani ağlayınca böyle bir açılırız, ferahlarız, bir hafifleriz, bizim gözümüzün önünden bir şey kalkar. Öyle değil mi? Heh. İşte öyle bir cümle ki. Bak diyor ki. Gözyaşlarınızı sildikten sonra. Sildikten sonra. Sizi ağlatanları silmeyi de unutmayın. Unutmayın, olur mu? Aşk alın.

0: seni de beni de belalım.
1: Belalım.
0: Sevgili Can Bağları, mutluluk nedir biliyor musunuz? Ha, bilmez miyiz canım, mutlu günlerimiz de oldu diyorsunuz. Eyvallah. Ekmeğiniz helalse, sevginiz temizse, bir de vicdanınız rahatsa, hiç tereddüde gerek yok, hiçbir kaygıya gerek yok. Dünyanın mutlu insanları arasındasınız. Test edilmiş ve onaylanmış. Birçoğunuz da evet doğrudur diyorsunuz değil mi? Teşekkür ederiz. Hep mutlu olasınız. Ekmeğiniz helal, sevginiz temiz, vicdanınız rahat olsun yani.

Aşık Seyrani der ki, çok güzeldir. Hiç çoban koyunu güder mi dağda? Olmasa gözleri süt, yoğurt, yağda. Hepsi insanoğlu böyle. Değil mi? Sevgili can bağları.

olmak istediğiniz gibi olun. Aslında sevilmek zorunda değilsiniz. Yani herkes sevmek zorunda değil. Şekliniz, şemaliniz budur deyip siz yolunuza devam edin. İsteyen yanınızda yürür. Evet. İsteyen de karşı kaldırımda. İsteğe bağlı orası. Aşk olun.

0: Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
1: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
0: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Adana-Osmaniye yolunun 12-13. kilometreleri, Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin tebliğini yürürlükten kaldırdı. Vergi müfettişleri yılın ilk yarısında izaha davet, rehberlik ve gözetim gibi vergiye gönüllü uyumu artırmaya yönelik adımların da etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre %57 artışla 354,2 milyar liralık matrah farkını tespit etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1665 uçuşla bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu bildirdi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Burası Radyo 7. Radyo 7.
4: Susarsın, söyleyecek sözün yok sanırlar. Gidersin, kalmaya yüzün yok sanırlar. İyi ya da kötü her ne yaparsan yap, mutlaka bir kulp takarlar. Kimseye yaranamazsın. Bu yüzden kim ne derse desin, bunu unutmayın. Yüreğinizdeki doğrudan vazgeçmeyin. Vazgeçmeyin. Kim ne derse desin. Aşk alın.

Ah yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Her biri de her dinlediğinizde sizi farklı şekilde etkiler. Belki birçok defa dinlemişsinizdir ama her seferinde de farklıdır.

yürek yangını bu eserde. Değil mi? Öyle öyle. Evet. Efendim devam ediyoruz Radyo 7'de. Aşkın yayın hali Ebruli'de. Şimdi bazen şey olur ya, kafanızın tası bir atar. Neden? Bazı gereksiz tripler vardır. Ondan dolayı olur. Diyor ki, ben bu üç günlük dünyaya kendine bile faydası olmayan saçma sapan insanların triplerini çekmeye mi geldim? Yani neye geldik? Güzel bir soru. Aşk olan.

Bahçede bülbüller ötüyorum.

Melek Mersin'den selam olsun. Züleyha İzmir'den, Salih aleyküm selam, teşekkür ediyorum. Edirne sevgiler saygılar. İrem dostum dostum, armağanım olsun, çok güzel bir eserdir. Selamlar Yusuf Kahramanmaraş'tan, sevgiler saygılar. Ankara'dan selamlar Sude Naz Kocaeli'nden. Yılmaz sevgiler. Ankara'dan Tuğba, Sude Naz Kocaeli'nden. Bursa'dan selamlar Mustafa. Melek Şenyüz, teşekkür ediyorum. Dilara Nevşehir'den. Trabzon'dan Yüz Muslat, teşekkürler. Şırnak sevgiler saygılar. Elif Kocaeli'nden. Zemzem selam olsun. Mustafa Isparta'dan. Tubiş İzmir'den. Akın Samsun'dan çokça selam olsun. Manisa'mıza sevgiler saygılar.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Hayata müzik katmaya devam ediyoruz. Yine şöyle dönmesini istedikleriniz var mı? Bekledikleriniz? Tamam. Peki, öyle güzel bir eser dinleteceğim. Tam sizlik yani. Şöyle başlatalım eserimizi de. Radyo 7'mizde. Ama dön desem. Hem yorgunum biraz da suskun. Sevmek içinden gelir ama güvenmek daha farklı bir şeydir. Değil mi? Bir kez yer aldıysa güven aklının ucundan bile geçmez. Ve buna engel olursun. Ama sevmek öyle değildir. İçinden gelir, engel olamazsın.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Türk.

0: gücü, Türksel çözüm gücü.
1: Türksel'le bağlan hayata.
2: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bir reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.

edelim. Fatma KYZ iyi yayınlar, ben ararım demiş. Gurbetim Diyarbakır'dan selamlar. Mutfakta hep sizi dinliyorum. Tek kişilik dev kadro gibisiniz. Güzelmiş. Teşekkür ediyorum. Sizden ataması yapılmamış bütün öğretmen arkadaşlarım için bir şarkı istiyorum. Gelecek güzel günlere sarıp sarmalayacağımız bütün minik yüreklere teşekkürler. İnşallah tez zamanda atamaları yapılsın.

İnsan yarım kalır azizim, yarım bırakılır, yarı yolda bırakılır. Yaralı, yaralı, yaralı bırakılır. Aziz, insan yarım kalır.

tek bana vaktin yoktu. Bir tek bana ellere ömrünü harcadın. Ömrünü harcadın ya.

ruhsal sıkıntıların kaynağında anlamsız insanlarla anlamlı ilişkiler yaşama isteği ve çabası yatar.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
0: Türkcell'le bağlan hayata. Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin tebliğini yürürlükten kaldırdı. Vergi müfettişleri yılın ilk yarısında izaha davet, rehberlik ve gözetim gibi vergiye gönüllü uyumu artırmaya yönelik adımların da etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre %57 artışla 354,2 milyar liralık matrah farkını tespit etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1665 uçuşla bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu bildirdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Burası Radyo 7.

Bakalım Ankara'dan, Yenikent'ten Tobiş Hanım, Mersu, Alanya, Cezar, Nihal Adana'dan. Sevgiler, saygılar Şanlıurfa'ya, sevgiler Aksaray'a, sevgiler. Ve şimdi şöyle bir sen diye diye diyelim. Eto, teşekkür ederim çiçekler için. Eto.

Efendim, Nazar Polat, her gün dinliyorum ama her gün yazamıyorum, okuyun lütfen demiş. Sıradaki şarkıyı yüreği güzel insana gelsin. Pekala, inşallah duymuştur. Selam olsun. Ayşe Ceray, iyi yayınlar, Batman'dan selamlar iletiyor. Şimdi benden Ferdi Tayfur isteyenler var. Onların hepsine de şöyle güzelce armağan edelim. Çünkü süre çok daralmış yine. Nasıl aktı geçti gitti zaman. Salih Uçar, kolay gelsin, Amasya'dan yazıyorum. Sıradaki eseri kadim dostum Afilli ve arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. Peki, çokça selam olsun.

0: şarkılardan başka değil mi?
1: Yalnız seni yaşarım.
0: Şimdi habersiz gelebilecek, hatta habersiz gelen üç misafirden bahsedeceğim.
1: Korkarım.
0: Öyle öyle uzun uzun değil. 30-40 saniye. Bir can kulağı kesilin. Burası Radyo 7.

Üç misafir habersiz gelir. Rızık, kader ve ölüm. Rabbim rızkımızı helal, kaderimizi güzel, ölümümüzü de hayırlı ve imanlı güzel eylesin inşallah. Eninde sonunda olacak. Aşk olan.

Efendim, şimdi yine çok sevdiğiniz sözlerden birini tabii ki aktaracağım ama yine çok sevdiklerinizden biri de. Acaba hangi sanatçı? Sezen Aksu. Ve git. Güven kelimesinin bedelinin çok ağır olduğunu hepimiz biliriz. İnşallah öyle bir şey ödememişsinizdir. Ödeyip üstüne bir de hatta dediyseniz, üstü kaldıysa sadakam olsun diye. İnşallah öyle değildir ama. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'yla devam ediyor.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam.
7: Lütfen dikkat.
8: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi...

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
1: Anahtar teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar
2: teslim mutluluk. Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
3: Bir reklam.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
5: Reklam. Burası Radyo 7. Şimdi

Gönül bu kardeşim. Yani sakin bir ev. Kendi yetiştirdiğiniz çiçekler, sebzeler falan da olursa o da güzel. İlham verecek kitaplar. Sevilmeye değer birkaç arkadaş, dost. Acı veya pişmanlık vermeyen sonrasında masum eğlenceler. Gerçeğe bağlılık, güven, ümit ve sevgi dolu bir yürek. Dünyanın bütün zevklerinden daha kıymetli ve değerlidir. Ne dersiniz? Ne güzel sıraladım ama, değil mi? Çok güzel.

Gözden gözyaşı düştü mü, beraberinde sevgi düşer, güven düşer. En önemlisi de ağlatan var ya, İşte asıl

vicdanına koy desen. Rastladınız mı siz? Elini vicdanına koy desem, elini koyacak yer bulamayacak insanlar var. Yok canım demeyin, var. Var. İnşallah denk gelmez. Şu ana kadar gelmemiştir ve bundan sonra da hiç gelmez inşallah öyleleri. Aşk olalım.

Efendim, bugün de evet programı bitiriyoruz. Yine çok özeldi, yine çok güzeldi. Gönlünüze sağlık. Siz keyifle dinlediniz, ben de keyiflice buradan güzellikleri sizlerin bulundukları yerlere, şehirlere, illere, ilçelere, caddelere, sokaklara bir güzel gönderdim. Kabul ettiniz, siz de teşekkür ederiz. Efendim, aşkın sesi bendeniz Enhar Sarıoğlu. Yarın yarın da var. Çok şükür, çok şükür. Her gün varız. Her gün her yerdeyiz. Radyo 7 ile en önemlisi ve güzeli sırrın sahibine vardık.

0: reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
8: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
11: Bellona, Bellona.
12: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira, dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere
13: Getir, bir mutluluk Getir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da.

0: bir reklam.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. Vergi borçlarına yönelik 72 aya kadar taksitlendirme düzenlemesinden faydalanmak isteyen mükelleflerin 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuru yapması gerekiyor. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin ölümüne ilişkin soruşturma sürerken kahreden ayrıntı ortaya çıktı. Kardeşlerin ismi öğrenilemeyen ablalarının da 10 yıl önce İzmir Çeşme'de denizde boğulduğu öğrenildi. 4. kardeşin ifadesi olayı aydınlatacak. Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında kumanda odasına meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı. Amili kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında bugün Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitimli rehabilitasyon merkezlerinde yaşanan usulsüzlüklerin önüne geçmek maksadıyla denetimlerini ve teknolojik altyapısını güncelliyor. Yeni sistemle hem kamu zararı hem de hak ihlalleri önlenecek.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye, Afrika ve Basra'dan gelen sıcak havanın etkisinde bugün ve yarın ülke genelinde yüksek sıcaklıklar ortalamanın 3 ila 5 derece üstünde devam edecek. İstanbul bugün 31, Bursa 33, İzmir 38, Muğla 37, Eskişehir 33, Gaziantep 38 derece, Şanlıurfa'da bugün hava 40 derece civarında, Adana'da hissedilen sıcaklık 43 derece, Antalya 40, Ankara 35 ve Diyarbakır 42 derece olacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.514 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.02, euro 56.12, sterlin 65.59, gram altın 7.107 lira, Brent petrolün varil fiyatı 93.93 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce Halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Adana-Osmaniye yolunun 12-13. kilometreleri, Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Burası Radyo 7.
2: Radyo 7.
0: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Eda

0: sevdim.
1: Gücümüzün yettiği kadar tüm zamanların en iyileri sizlerle olacak. Tabii ki biz elimizden gelen en keyifli şarkılarda sizlerle buluşacağız. Her zaman olduğu gibi burası Radyo 7. Eda Saatler başladı bile. Beni daha Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım. Güzel şarkılarımda şöyle bana bakıyor, göz kırpıyor size göndermem için. Sizler yerinizi aldıysanız başladı programımız. Hoş geldiniz.

Farz et ki ben bir yalanım. Peki o kalbinde bıraktığı izler ne olacak? Hani o yalanmış. Hani böyle bazı insanlar gidiyor, sözler unutuluyor, duygular oluyor, yaşanıyor elbette ama ne kadar yok saymaya çalışsak da hepimiz yapıyoruz. Bir yerlerde yaşamaya devam ediyor. Belki insanı değil ama yaşattığı hissi unutmak biraz zor oluyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların keyifli şarkıları sizlerle olacak. Şarkımıza da cevap niteliğinde Ağla Gözüm.

güzel bir şarkıdır ama Türkiye'nin en iyi radyosunda sizlerleydi değerli dinleyiciler. Affedin özgürleşin diyoruz her zaman. Şarkı da öyle söyleyecek, güzel de ifade edecek. Bir kulak verelim sonra mesajlara geçelim.

gerçekten aşık olmaktan mı korkuyor, yoksa o yarım kalan hikayelerden mi korkuyor, değil mi? Hani böyle sevmek güzel, evet, ama bir de emek verilen duyguların karşılığının bulunmaması var ya, hani böyle karşılığı olmuyor, gerçekten hüzünlü. Ama yine de hayatın en güzel sürprizleri hani böyle bazen korkuların bittiği yerde başlar ya. O yüzden korkmayın, böyle üzerine gidin o korkuların. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzel şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor.

0: Seda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcama

0: 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Mobilin bankası Akbank.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için. Senin için.

0: Vallahi aşkın sırrı bilinir mi bilinmez mi bilmiyorum ama onu yaşayan daha güzel cevaplar diye düşünüyorum en azından. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Kedisiyle bizi dinleyen dinleyicimiz var, İzmir Torbalı'da Şerife Hanım. Benden şarkı istiyor. Canım arkadaşıma, kim canınız arkadaşınız? İsmine bakayım şöyle. Dalya için istiyorum demiş. Kedisiyle beraber bizleri dinliyor. Elazığ'da Nazan Hanım var. Nazan Hanımcığım, oh oh geziyorsunuz galiba. Eda Sultan bana ve mesai arkadaşlarıma şarkı demiş. Hemen gelsin.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

yerini hiç kimse dolduramadı, hiç kimse de dolduramayacak zaten. Hiç kimse sevemez benim gibi seni. 40 yılda bir gelir barış gibisi gelemedi. Gelemedi, onun gibileri olmadı, olmuyor da. Evet, yeni isimler, yeni sesler güzel mi? Güzel ama Barış Manço bir ekolcü. Efendim, şarkılarımızın başyapıtıydı. Nur içinde yazsın güzel şarkılar.

Maalesef öyle. Herkes kendi yaşadığını biliyor değil mi? Herkes kendi çektiğini, iç dünyasındaki o patlamaları. O yüzden ateş düştüğü yeri yakar. Kimden gelmiş bu fotoğraf? Allah'ım. Eda Hanım, küçük kızım size kalp yaptı. Gördüm, onun kalbini sevsinler canım benim. Ev işi yaparken dinliyorlar bizleri. İzmir Uçyol'da. Ama isminize yazsaydınız keşke. Eda abla, mesaimin başlamasına yarım saat var. Seni şöyle rahat rahat dinlemek istiyorum demiş Gaziantep'te Zehra. Zehracığım, kolay gelsin.

0: Kapalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için. Senin için.

Kaderimdir dedim, üzülmedim ki Türkiye'nin en iyi radyosunda sizlerle buluşturduk. Sevdiklerinize armağan edeceğimiz şarkılar var, sesleneceğimiz efendim mesajlarımız var. Bu güzel şarkının sonrasında da onlara şöyle bir göz atalım hadi. Ama önce yoksun.

Alanya'da bizimle beraber olan Emine Hanım var. Emine Hanım'ın bugün doğum günüymüş. Emine Hanımcığım, sağlıklı güzel yıllarınız olsun inşallah, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz. Benim mesajımı okur musun? Okurum tabii. Sakarya'dan selamlar gönderen Çiğdem Hanım, eşi ve çocukları tatile gitmişler. Eşine seslenmek istiyor. Eşi, Çiğdem Hanım'ın eşi Barış Bey, eşini sizi çok seviyormuş, haberiniz olsun. Efendim, güzel bir de şarkı rica ediyor, gönderiyorum.

Bence değildir. Yani ah vefasız söyle reva mı diyor. Bence değil. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Bu defa her şey çok başka olacak. Böyle içindeki duygular değişmeyecek ama biraz daha feyiz alınmış olacak. Bir yana...

Valla selamlarınızı söylüyorum. Hani Nurettin Rençber selam söyle sevdiklerime diyor ama ben de söylüyorum valla. Sizler nerelerde dinliyorsanız sevdiklerinize ulaştırıyoruz güzel şarkılarımızı, güzel mesajlarımızı. Bir de böyle sitem edenlerimiz var. Hani bizim sevdamız en şahanesiydi. Öylesin.

Ama bekliyorum lütfen. Ama okuyorum. Figen Hanım oğlu Harun için sıradaki şarkıyı istiyor. İzmit'te zevkle bizleri dinliyormuş. Eksik olmasın güzel çiçekleriniz için de teşekkür ederim. Eda'mız seninle mesai çok güzel geçiyor. Ah teşekkür ediyorum Güler Hanımcığım. Güler Kaya ve diğer yarım Canan Akçam beraber dinliyorlar bizi. Denizli'ye sevgiler selamlar. Yine Denizli'de Mustafa Bey var. Mustafa Ergün. Mustafa Bey ne yapıyorsunuz, bunlar nedir? Sıradaki şarkı Çanta ve Çiçek Atölyesi'nde çalışanlara gelsin demiş. Ay çok güzel görünüyorlar yalnız bu arada. Emeklerinize sağlık.

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.514 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.02, euro 56.12, sterlin 65.59, gram altın 7.107 lira, Brent petrolün varil fiyatı 93,93 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Adana-Osmaniye yolunun 12-13. kilometreleri, Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
4: Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
7: Hilful Fudul, İslam öncesi Arabistan'da Mekke'de kurulmuş bir adalet ve yardımlaşma teşkilatıdır. Anlam olarak Erdemliler Antlaşması olarak tanımlanabilir. Mekke'de zulme uğrayanların hakkını savunmak ve mazlumlara yardım etmek amacıyla kurulmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de genç yaşlarında bu topluluğa katılmış ve ilerleyen yıllarda bu anlaşmayı överek böyle bir oluşuma çağrıldığında yine katılacağını söylemiştir.
6: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
8: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
9: Reklam.
10: Lütfen dikkat.
11: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
12: Vakıfbank daima seninle.
13: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
14: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
15: HDI Sigorta.
16: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
17: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira, dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
19: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pay.

0: Kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Bir reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
2: Radyo 7.
4: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: seni düşündüm, bir de kendimi. Eda ablayı yayınlar, teşekkür ediyorum. İsmini de yazaydın ne güzel olurdu. Zeynep bizlerle birlikte. Ay Zeynep, kedin harika. Kedisinin adı da Hüsnü. Ay bizde de var Şakir. Hemen şöyle bakıyorum. Bu çiçekler sana Eda Hanımcığım. Teşekkür ediyorum. Ankara'da Murat Bey göndermiş. Canından çok sevdiği eşi Mehtap'ı da efendim. Ona da bir şarkı rica ediyor. Mehtap Hanımcığım, çiçekler de güzel. Bu şarkıyı da armağan edelim. Eda Hanım merhaba, kolaylıklar diliyorum diyen Harun Karaköse Osmaniye'de. Buğday hasatı yaparken bizleri dinliyor. Kolay gelsin. Çok sıkılıyor.
1: Bana bir şeyler anlat anlat, içim içimden geçiyor.

yapıyorlar, bir taraftan çiçeklerini suluyorlar, bu çiçeği sonrasında efendime söyleyeyim kahvelerini içiyorlar. Yollarda olanlar var. Eskişehir'de mesela Sunay Çakıcı o aracında dinliyor bizi her zaman olduğu gibi. Kolaylıklar diliyorum. Kocaeli'de İrmendere'de Üzeyir Koçak var. Eşi Halil Koçak için bir şarkı rica ediyor. O da bizi dinlermiş. Ay ne güzel. Kanıs'ta Erzurum'da Canan Hanım var. Sıradaki şarkıyı Can Yoldaş'ın Bir Tanem Şehri Banıma istiyorum demiş. Anadolu İmam Hatip Lisesi dürüst çalışanları. Onlar da dinliyorlar peki.

Beraber söyledik valla. Biraz o kısmı volüm yüksek olarak. Dibine kadar batalım, sonu gelmeyen. Bu güzel şarkı ile birlikte ay veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Edal saatlerin sonuna geldik. Ne zaman beraberiz? Yarın yine aynı saatte Türkiye'nin en iyi radyosunda Radyo 7'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
4: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle.
5: Füsti şeftali budur.
6: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 25 ilde meydana gelen 73 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü belirtti. 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır dedi. 18 ilde düzenlenen siber suçlarla mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 77 şüpheliden 37'si tutuklandı. Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan Şanlıurfa'da vatandaşlar parklarda ve yeşil alanlarda vakit geçirdi. Kentteki otobüs duraklarında vatandaşların sıcak havadan daha az etkilenmesi amacıyla vantilatör sistemi çalıştırıldı. Uzmanlarsa ülke genelinde çarşamba gününden itibaren bazı illerde sonbaharın hissedilmeye başlanacağını söylüyor. Sıcaklıkların çarşamba günü 30 derecenin altına ineceği belirtiliyor. Vergi borçlarına yönelik 72 aya kadar taksitlendirme düzenlemesinden faydalanmak isteyen vatandaşların 31 Ağustos pazar gününe kadar başvuru yapması şart. Düzensiz göçmenlere ilişkin operasyon sürüyor. İçişleri Bakanlığı, İzmir ve Muğla'da 9 göçmen kaçakçılığı organizatörüyle 132 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.420'ye çıktı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye, Afrika ve Basra'dan gelen sıcak havanın etkisinde bugün ve yarın ülke genelinde yüksek sıcaklıklar ortalamanın 3 ila 5 derece üstünde devam edecek. İstanbul bugün 31, Bursa 33, İzmir 38, Muğla 37, Eskişehir 33, Gaziantep 38 derece, Şanlıurfa'da bugün hava 40 derece civarında, Adana'da hissedilen sıcaklık 43 derece, Antalya 40, Ankara 35 ve Diyarbakır 42 derece olacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Motorine gelen 2 lira 92 kuruşluk zammın ardından bu kez benzinin litre fiyatında 2 lira 74 kuruşluk artış yapılması bekleniyor. Morgan Stanley, Wells Fargo, Goldman Sachs ve UBS ons altına yönelik orta ve uzun vadeli fiyat tahminlerini güncelledi. Fed'in faiz politikaları ve merkez bankalarının alımlarıyla 2027 yılı için 5600 dolar seviyesi öne çıktı. Yatırım fonları geçen hafta %0,85, emeklilik fonları %1,53 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıran %2,58'de kıymetli maden fonları oldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Burası Radyo 7.
1: Radyo 7.
2: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
3: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben Oğuz Sivri. Türkiye'nin en iyi liste programıyla bu güzel pazar gününüze eşlik etmeye çalışacağım. Hafta boyunca radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girenler şarkılarımızı oyladılar, dinlediler ve sıralamayı da birlikte oluşturduk. Şimdi de Orhan Ölmez'le açılışımızı yapalım. Yamalı Radyo 7 en iyi 20'yi başlatıyor. Hoş geldiniz.
1: Radyo 7 en iyi 20.
2: 20 numara. 20 numara.

Resul Dindar, Benim Sevdam dedi, listemizin de 19. sırasında yer aldı. Dinledik ve 18 numaradayız. Konuğumuz Elif Buse Doğan, Yangın Yeri isimli çalışmasıyla şimdi kulaklarınızda.

Karaf grubu Aşk Durdukça listemizde bu hafta 17. sıradaydı, dinledik. 16 numarada Suğra İskenderli ile devam ediyoruz. Seni düşünüyorum diyecek o da.

0: Radyo 7 en iyi 20 devam edecek.
1: Reklam. Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Oh.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

Gitme Turnam yorumuyla bizlerleydi. Radyo 7 en iyi 20'miz devam ediyor. 14 numarada da Cankat Erdoğan, Yazın Yağar Kar Başıma diyecek.

Radyo 7 özel çalışmalarından biri. Çile misin, dert misin, gam mısın, keder misin? Bu hafta listemizin 13. sırasındaydı. 12 numaradayız. APO, ömrümle şimdi sizlerle. Ölüm yar.

0: kördüm.
1: APO Ömrüm listemizin 12. sırasındaydı bu hafta, dinledik. 11 numarada da Özlem Çelik'i ağırlayacağız. Vay isimli çalışması şimdi sizlerle. Ardından da hep birlikte Radyo 7 en iyi 20'mizin ilk 10'una geçeceğiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypegs.com.

0: Pegasus mobil uygulamasında.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: Tütlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Okula dönüş heyecanı. Teknosa'da Intel Core i7 işlemcili Casper

Serkan Nişancı unutacağım dedi. Listemizin bu hafta ilk 10'una onun sesiyle girmiş olduk. 9 numarada da Nirhan Ünsal'la devam ediyoruz. Hak'tan bildiğiniz bir şarkı şimdi kulaklarınızda.

Rahmetle andık sevgili Müslüm Gürses ve harika avcı sesiyle Olmaz Artık bu hafta listemizin 8. sırasındaydı. Ve Radyo Yedeği'nin 20'de ilk 7'ye geçiyoruz. 7 numarada da Çelik, iki satır şimdi sizlerle.

0: Hasret yaz, kader yaz, çile yaz.
1: Çelik'le girdik ilk 7'ye. 2 satırı dinledik onun yorumuyla. Ve 6 numarada da Hakan Altun'a kulak veriyoruz. Kabul et. Şimdi sizlerle, ardından da ilk 5'teyiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Burası Radyo 7.
2: Radyo 7.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
3: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.514 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.02, euro 56.12, sterlin 65.59, gram altın 7.107 lira, Brent petrolün varil fiyatı 93.93 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 2 ila 4. kilometreleri, Çavdar Söğüt Korkuteli yolunun 5 ila 12. kilometreleri, Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
4: Ekspertize, Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Reklam.
6: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypegs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: HDI.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

Derya Bedavacı "Yok Öyle Bir Dünya" dedi. İlk beşe onun sesiyle girdik. Dört numarada da Sakiler grubuyla devam ediyoruz. Bir Kenan Doğulu şarkısını onların yorumlarıyla dinliyoruz. "Ara Beni Lütfen".

Blok 3 sebebi var. Listemizin bu hafta 3. sırasındaydı ve 2 numarada da Yıldız Tilbe'yi dinleyeceğiz. Ah bir çocuk olsaydım şimdi sizlerle, ardından da Radyo 7 en iyi 20'nin 1 numarasını dinleyelim.

Yıldız Tilbe, Ah Bir Çocuk Olsaydım listemizin bu hafta ikinci sırasındaydı, dinledik. Ve bir numarada da rahmetli andığımız sevgili Murat Göğebakan, Diğer Yarım, bu hafta Radyo 7 En İyi 20 listemizin zirvesinde, bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum. Radyo7.com bizi dinleyebileceğiniz resmi sitemiz. Ayrıca akıllı telefonlarınıza, tabletlerinize Radyo 7 uygulamasını mutlaka indirmenizi tavsiye ediyorum. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Tekrar rahmetli analım. Haftanın birincisi Murat Göğebakan. Şimdi sizlerle önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Gitti.

0: Radyo 7 en iyi 20 sona erdi.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Bazen Smiles var.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira, dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere Getir.
8: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
9: Bir reklam.
10: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
11: Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam ediyor. İstanbul'da gece saat 03-06 arasında nemin %91'e çıkması bekleniyor. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki Filistinli çocuk yaşamını yitirdi. Türkiye'nin ikinci yüksek hızlı tren hattı 15 yaşında. Bakan Uraloğlu 15 yıl önce açılan Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının 22,8 milyon yolcuya hizmet verdiğini duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin konuştu. Kamuda 2024-2025 döneminde 484 milyar lira tasarruf sağladık. Bu tutar 6 bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aşıyor dedi. Kanal 7'de yayınlanan Başkent Kulisi'nin bu haftaki konuğu Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı oldu. Bakan Yumaklı, bitkisel üretimde bu yıl Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırılacağını açıkladı. Amilli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında bugün Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye, Afrika ve Basra'dan gelen sıcak havanın etkisinde bugün ve yarın ülke genelinde yüksek sıcaklıklar ortalamanın 3 ila 5 derece üstünde devam edecek. İstanbul bugün 31, Bursa 33, İzmir 38, Muğla 37, Eskişehir 33, Gaziantep 38 derece, Şanlıurfa'da bugün hava 40 derece civarında, Adana'da hissedilen sıcaklık 43 derece, Antalya 40, Ankara 35 ve Diyarbakır 42 derece olacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
2: Radyo 7.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Motorine gelen 2 lira 92 kuruşluk zammın ardından bu kez benzinin litre fiyatında 2 lira 74 kuruşluk artış yapılması bekleniyor. Morgan Stanley, Wells Fargo, Goldman Sachs ve UBS ons altına yönelik orta ve uzun vadeli fiyat tahminlerini güncelledi. Fed'in faiz politikaları ve merkez bankalarının alımlarıyla 2027 yılı için 5600 dolar seviyesi öne çıktı. Yatırım fonları geçen hafta %0,85, emeklilik fonları %1,53 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıran %2,58'de kıymetli maden fonları oldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce

0: yerde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Mobilin bankası Akbank.
3: Oo.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

0: fiyatlarla zamanını ve cebini düşünenlere
1: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya

0: voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam.

kontren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim,

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Bazı insanlar hayatımıza kar gibi yağar, sessizce gelirler, her yeri güzelleştirirler, sonra giderler ama geride bıraktıkları iz uzun süre silinmez. İşte hatıralar da böyledir. Zaman geçer ama etkileri kalır. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le kum saati başladı. Hoş geldik, sefalar getirdik. Kimileriniz yollarda, kimileriniz evde, kimileriniz hala çalışmakta. Hadi bakalım, en güzel şarkılar burada.
1: Burası Radyo 7.

0: kendisi.
1: İnsan ne kadar unutmaya çalışsa da bazı isimler, bazı sesler arada sırada çıkıp gelir aklımıza. Çünkü kalbin hafızası zihnin hafızasından çok daha güçlüdür.

0: Yalandan değil de gerçekten gülmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Çünkü çok ihtiyacımız var, öyle değil mi?
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. Gül.

İstanbul Zeytinburnu'na sevgiler, selamlar. İsmini yazmayan bir dinleyicimiz. Evet, merak etmiştim İstanbul'un hangi ilçelerinden bizleri dinliyorsunuz diye. Esenyurt'a sevgiler, selamlar. Olgun Yalçınkaya. Ve ayrıca Küçükçekmece Marmaray'dan Mehmet Demirkapı, hayırlı yolculuklarınız olsun o zaman sizlere de. Evet, Bahçeli Evler'den selamlar. Murat Varlık adaşımıza buradan selamlarımızı iletelim. Üsküdar'dan Sevda Hanım, sizlere de armağan olacak bu güzel eser. Ve son olarak da sevgili Demet, bugün benim doğum günü, İstanbul Bayrampaşa'dan sizleri dinliyorum demişsiniz. Fatih Kısaparmak bizlerle.

0: Sevgi bazen karşılık bulmaz ama bu sevmenin değerini azaltmaz. Çünkü gerçek sevgi önce insanın kendi yüreğinde yaşar.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

0: Vodafone. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 2 ila 4. kilometreleri, Çavdır Söğüt Korkuteli yolunun 5 ila 12. kilometreleri, Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.514 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.02, Euro 56.12, Sterlin 65.59, Gram altın 7.107 lira, Brent petrolün varil fiyatı 93.93 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
8: hayata. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Reklam.

yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o

0: Evet, Ahmet Kaya'nın bu güzel şarkısını demir yollarında çalışan tüm personeline armağan edelim, olur mu? Hasret özlem deyince aklıma geldi şöyle trenli istasyonlar. Eskiden vedalarda, kavuşmalarda genelde demir yoluyla yapılırdı, öyle değil mi?
1: Burası Radyo 7.

insan iyileşmeye niyet ettiğinde en zor günler bile geride kalır her zaman. Evet, Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Günün şu vaktinde çalışan dostlarımız var. Bu güzel eseri de onlara armağan edelim. Kolay gelsin.

Ömür gerçekten bir kuş gibi geçiyor. Dün çocuk olan insan bir bakıyor yıllar geçmiş. Bu yüzden sevdiklerimize zaman ayırmayı ertelemememiz gerekiyor. Evet, yollarda seyir halinde olan dinleyenlerimiz, hayırlı yolculuklarınız olsun. Bu güzel esirde sizlere armağan edelim.

0: İnsan bazen yıkılır ama asıl mesele yeniden ayağa kalkabilmektir. Çünkü en sağlam insanlar en zor sınavlardan geçenlerdir. Bu güzel eseri de evlerinde bizleri dinleyen tüm ev hanımlarına armağan ederim.
1: Burası

0: anda her ne kadar bizleri dinliyor olsanız da kendinizi yalnız hisseden dinleyenlerimiz var. Bu güzel eseri de sizlere armağan edelim, olur mu?
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Bazı acılar görünmez. İnsan dışarıdan güçlü görünür ama içinde sessiz bir yangın taşır. Canım yanar. Aysel Yakupoğlu bizlerle birlikteydi. Hemen ardından rahmetli Azer Bülbül bizlerle birlikte olsun.

Kurtulmak istediğimiz o kadar çok şey var ki saymakla bitmez diyen dostlarımız var. Haklısınız. Vakti geldiğinde inşallah sizler de özgür olursunuz.

0: Hayatta bazı anlar vardır, uzun konuşmalara gerek kalmaz. Samimi bir sarılmak bütün cümlelerin yerini alabilir.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.514 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.02, euro 56.12, sterlin 65.59, gram altın 7.107 lira, Brent petrolün varil fiyatı 93.93 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Reklam.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
10: Budur.
9: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

İnsanlar aile gibi olur, kan bağı olmadan da insanın en yakın haline gelebilirler, öyle değil mi? Gurbetçi olup da bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimiz, bu güzel türküyü de sizlere armağan edelim.

İnsan var oldukça sevgi de var olacak. Çünkü dünya değişse de kalbin dili hiçbir zaman değişmiyor ne yazık ki. Rabbim kalbinizi, gönlünüzü, yüreğinizi yormayan insanlarla karşı karşıya getirsin.

Niyetlene hiçbir zaman yalvarmamak lazım. Yolu da bahtı da açık olsun, öyle değil mi? Evet, Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Yarın yine aynı saatte tekrardan huzurlarınızda olacağız. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel bir yarın diliyorum. Hoşçakalın.

olsaydı keşke. Söküp atabilsem seni kalbimden. Kalmak zor olsa da gidemem asla. Başka hiçbir şey gelmez elimden.

0: Radyo 7 Haber.
1: Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'ndaki etkinlik alanı, yerli ve milli savunma teknolojilerini yakından görmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle doldu. Aileleriyle etkinliğe gelen ziyaretçiler sergilenen gemi ve teknolojileri inceleyerek büyük gurur ve heyecan yaşadı. Aziz İhsan Aktaş davasında yarın karar günü. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada yarın karar bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1,6 milyar lira para cezası uygulandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 25 ilde meydana gelen 73 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü belirtti. 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır dedi. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlanacak. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklar tamamlandı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteoroloji yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların artmaya devam edeceğini açıkladı. Bazı bölgelerde sağanak beklenirken Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da rüzgarın 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Bu gece 03-06 arası İstanbul'da nem oranı %91 olacak. Uzmanlar çarşamba gününden itibaren bazı illerde sonbaharın hissedilmeye başlanacağını söylüyor. Sıcaklıklar çarşamba günü 30 derecenin altına inecek. Yarın İstanbul ve Düzce 32, Ankara 33, İzmir 39, Antalya 36, Samsun ve Erzurum 31, Adıyaman 40 derece olacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.514 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.02, Euro 56.12, Sterlin 65.59, gram altın 7.107 lira, Brent petrolün varil fiyatı 93,93 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Motorine gelen 2 lira 92 kuruşluk zammın ardından bu kez benzinin litre fiyatında 2 lira 74 kuruşluk artış yapılması bekleniyor. Morgan Stanley, Wells Fargo, Goldman Sachs ve UBS ons altına yönelik orta ve uzun vadeli fiyat tahminlerini güncelledi. Fed'in faiz politikaları ve merkez bankalarının alımlarıyla 2027 yılı için 5600 dolar seviyesi öne çıktı. Yatırım fonları geçen hafta %0,85, emeklilik fonları %1,53 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıran %2,58 de kıymetli maden fonları oldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam.

0: dilerim.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

ve son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdim gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbetimi, adını sen koy, adını sen koy.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığım.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 2 ila 4. kilometreleri, Çavdar Söğüt Korkuteli yolunun 5 ila 12. kilometreleri, Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: geldim.
1: Unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi.

0: ve son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbet mi? Adını sen koy, adını sen koy.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı

Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim,

de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm, uçmasınlar selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de bela. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de bela. Yanarım, yanarım,